0: Kanal 77. Samo hitovi.
1: Metodo Maksimum.
2: Hitovi na Maksimum.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Kanal 77. Samo hitovi.